101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samaa